0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji. Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar. Bu

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kafayla.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Ya bir insan her daim gülebilir mi ya? Ya karım çok nefret ediyor benim bu durumumdan ya. Sen nasıl her gün bu kadar eğlenceli, keyifli, neşeli olabiliyorsun diyor. Vallahi de bilmiyorum ya. Benim yapım bu millet. Güne uyandığım zaman çok keyifli oluyorum. Çok mutlu oluyorum. En azından bir gün daha yaşayacağım diye. Evet. Dinleyiciler günaydınlar millet. Sabahların efendisi benim adım. 21 yıldır yaptığım en iyi işi, bildiğim işi yapıyorum. Radyoda bir şeyler anlatıp insanları güldürüp eğlendirmeye çalışıyorum. Ama lütfen sıradan bir komediyle karıştırmayın. Bu aslında çok acıklı bir program. Yani şöyle izah edeyim. Eğer anlattığım şeylerin arkasına şaka eklemesem, her programımdan sonra 4 saat aralıksız ağlarsınız ha. Hüngür hüngür. 5 rulo tuvalet kağıdı gider gözyaşlarınızı silmek için. Aile bütçenizi sarsarım Allah korusun ya. Ve işte bu yüzden güzel program. Çünkü hem aşırı gerçek hem de bir yandan da hani bu acıklı gerçeklerden nasıl kaçacağını bilen bir profesyonelin elinde bütün bir ülkenin en çok dinlenen sabah şovu olmayı da başarıyor millet. Evet, olay bu sanırım. Bazen mesajlar geliyor, işte 21 yıldır yayındasın, neden yayınlarına telefon bağlantısı veya konuk almıyorsun diye soruyorlar. Birincisi, kimseye konuk veya telefon konuşma borcum yok. Bunu aradan çıkartmak istedim eğer okeyseniz. İkincisi, benim bulunduğum ortamda başka birisi konuştuğu zaman kendi düşüncelerimi duyamıyorum millet. Ve kendi düşüncelerimi duyamadığım zaman saçmalamaya başlıyorum. Bakınız, biten 112 ilişkim. Ve neredeyse her zamanki kriz ortamı. İşte bu yüzden bana güvenin. Bu program siz veya bir konuk katılmadan daha emin bir yer. Yemin ediyorum. İnanın bana. Günaydın mesajlarınızı beklemeye başladım bile. Mikrofonu açtığım andan itibaren aklımdaki tek düşünce, bana acaba bugün günaydın mesajı gelecek mi? Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın ya da WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Dediğim gibi günaydın mesajları benim enerjime enerji katıyor. Bundan da siz karlı çıkabilirsiniz. O yüzden o güzel parmaklar çalışmaya başlasın. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı millet.
1: Enerji. Sadece hit müzik. Senden

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: pam pam pam pam. Günaydın millet. Günaydınlar şahane ada. Önümde trafik sıkıştı arkadaşlar. Vallahi herkes durdu. Ne kadar mutluyum, herkes beni dinliyor. İşe gidemeyeceksiniz. Beni dinleyeceksiniz. Günaydın mesajlarınız önemli. İlk anonsunda da söyledim. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazınız. Yazınız, Allah çarpsın bırakır giderim bak. Ya bak, geçenlerde bir dinleyicim bir soru sormuştu. Bakmıştım ama sizlerle paylaşmamıştım. Sonra dedim ki neden paylaşmıyorum ya? Her dinleyicimin mesajını paylaşmam lazım diye. Şimdi sizlerin önünde cevap vermek istedim. Şey demiş, hiçbir suçludan mesaj geldi mi diye. Şimdi vallahi pek öyle suçluların tercih ettiği bir program mı bilmiyorum. Bir tek şeyi hatırlıyorum. 12 kez evlenen bir adam mesaj yazmıştı bana. Yani tabii ki olabilir. Yani bir de bunun yasal bir sınırı yok, ben de biliyorum ama bilemedim ki. Sizce de yasal olması gerekmiyor mu? Yani ya birçok şey yasal ama doğru olmadığını hepimiz biliyoruz ya. Yani mesela, yani ne bileyim, bazı şeylerin aşırı tüketimi toplumda ayıplanırken ya söz konusu nikah olduğu zaman hala çok tatlış geliyor kulağa ya. Ay, evlenmişler. Ama bakın bence benim için bir insanın sadece topluma karşı değil, kendine de nasıl davrandığı çok önemli benim için. Anladın? Şimdi 12 kez evlenmiş, bana boşanmayı düşündüğünü ama karısına nasıl söyleyeceğini bilemediğini söyleyip fikir istemişti. Ve bahsettiğim kanka 11 defa boşanmış. Bunu karıma nasıl söyleyeceğim? Şimdi bakın arkadaşlar, sizin çevreniz 20 kişi. Bunlardan 3 tanesi yakın arkadaşınız. Benim 500 binden fazla dinleyicim var. Normal şeyler bunlar. Aman canım atıyor filan demeyin Sabahların Efendisi. Yani Sabahların Efendisi atıyor derseniz kalbimi kırarsınız. Bak atmıyorum ha. Ne yazdım biliyor musunuz adama? Beyefendiciğim, bence boşanmaktan vazgeçin. İlk 11 evliliğinizde neyi doğru neyi yanlış yaptınız onun muhakemesini yapıp bir şans daha verin. Çünkü bu tutumunuzla kuruma zarar veriyorsunuz. Yani mutlak mutluluğu arayan çiftlere kötü örnek olacaksınız dedim. Yani bırakın hayallerini gerçekleştirip Hanya'yı, Konya'yı kendileri görsünler. yok yanlış anlamayın. Yani şimdi Hanya'yı, Konya'yı görmek deyimi işte derslerini alırlar anlamında kullanılmaz. Öyle bir şey yok. Yani bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelmek diye tanımlıyor dil bilimciler. Tamam işte, şahane de olabilir. Tereddütler gider, aklı başına gelir, iyi de olabilir. Yani bak, Hanya ve Konya ile yüzleşmek kişisel bir olay bence. Dış etkenler olmamalı. Yani bu 12. karısından boşanmaya çalışarak bana başvuran bir birey gibi olmamalı. Dış etken çünkü. Yani şimdi bunu duyanın morali bozulur. Bu arada bu lafı kim bulmuş ve bu şehirleri nasıl seçmiş bilmiyorum ama bir tanesi, hani bildiğimiz bizim Türkiye'de Konya, diğeri Yunanistan'ın Girit Adası'nın iki büyük şehri Hanya. Aklım gitmiş benim ya, tabii ya. Bizim de Girit ya eskiden. Evet, çok yaşlanıyorum ya. Tarihi olayları tamamen bırakıyorum ve çekiliyorum millet ben. Evet. Şimdi Radyo Enerji'de sabahların efendisinin zamanı.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi.

0: kaçırmayın. Nihalist Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: günaydınlar diliyorum. Bu güzel sıcacık çarşamba sabahında beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim millet. Nereden biliyorsun ki sabahların efendisi yalnız bırakmadığımızı diye soracak olursanız. Arkadaşım, söylediklerimi nasıl duyuyorsunuz o zaman? Ha? Bir düşünün yani. Benimki kaba bir tahmin bile değil. Tespit. Tespit. Hemen bunu ispatlayacağım. Bak yine benim çok sevdiğim üçlü sabah sabah günaydın mesajını yollamış. O geldiği zaman ben kendime geliyorum biliyor musunuz? Hadi dinleyelim bakalım ne söylemişler.
1: Günaydın sabahların efendisi.
0: Günaydın, günaydın, günaydın.
1: Ne dinlemeye bayılıyoruz sabahların efendisi.
0: Ya yerim ben sizi ya. Ben de size bayılıyorum ya. Her sabah her sabah beni yalnız bırakmıyorsunuz. Bak bir şeyler daha söylemişler.
1: Bizi çok güldürüyorsun.
0: Halt.
1: Seni çok seviyoruz.
0: Biz de enerji ailesi olarak sizleri çok seviyoruz millet. Vallahi billahi her sabah bu mesajlar geldiğimde samimi söylüyorum çarpı 10 oluyorum ya. Keyfim yerine geliyor. Sizin yolculuğunuzda bu sayede biraz daha renkleniyor öyle değil mi? Ne demiştik? Tespit. Ya millet insanlar son zamanlarda aşırı derecede alıngan ve aşırı derecede politik doğruculuk düşkünü. Ya sizce de öyle değil mi?
2: Evet sabahların efendisi öyleler.
0: Güzel yani böyle düşündüğünüze sevindim. Bu şekilde programın kalanını daha rahat tolere edersiniz. Yani çok ağır ve politiksiz konuşacağım. Doğrulucuk susucucukçuz konuşacağım. Doğrulukçusuz konuşacağım. Hayır arkadaşlar bakın. Bir özgürlük hareketi devam ediyor. Woke hareketi biliyorsunuz değil mi? Herkesin istediği her şeyi düşünme ve olabilme özgürlüğüne laf söyleyemiyorsunuz. Tamam ben bir komedyenim ve insanlara itici gelme ve tabu konularla alakalı şaka üretip onların kalbini kırma özgürlüğüm ne olacak o zaman? Ha? Al woke hareketi bana da yarasın o zaman. Bakın bence politik doğruculuk bir hayal dünyasında yaşayan mantıksız bir azınlık tarafından icat edildi. Ve ana akım medya tarafından sanki dünyada başka hiçbir şey kalmamış gibi konuşacak bir şeyler kalmamış gibi vahşice ve vicdansızca desteklendi. Ve ardından bir intolerans kirliliği yaşanmaya başlandı ki hayalini bile kuramazdım ben bunu millet. Vallahi işte bu yüzden vallahi kim ne düşünürse düşünsün geri kafalı eski kafalı çağa ayak uyduramıyor desin. Bende yok. Hiç mi yok? Yok. Bize de mi yok? Yok. Yok yok yok hayatım yok vallahi yok. Şimdi gelelim neden politik doğruculuğa karşı böyle tepkili olduğuma. Çünkü dümdüz tertemiz basitlikte biriyim. Ve eleştiriye anormal derecede aşığım. Mesela bir dinleyicim atıyorum Türkiye vatandaşlığım üzerinden yürüdü ve yorum yaptı. Bana ne abi Türkiye hükümeti düşünsün ya. Allah Allah. Ya woke hareketine ve politik doğruculuğa neden karşı olduğumu da söyleyeyim. Şimdi beni dinleyen en kalabalık demografi 12-24 yaş arası gençler. Dünyada her gün yeni ve geliştirilmiş formüllü bir saçmalık başlıyor. İşte adamın biri kendini kedi olarak tanımlıyor. Biri aseksüel bir kova olarak tanımlıyor. Ben diyorum ki hiçbir şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Yani bu mesajı verme adına eleştiri oklarımı atmaya devam ediyorum. Gençlerin gelecekte bir şeyleri değiştirebileceklerine küçük bir inançları kalsın diye arkadaşlar. Onun için yapıyorum. Yani bu woke nedir ya? Yoksa bir gün bak bir gün gelecek... Kendini sokak kapısı olarak tanımlayan bir saporta seksüelle karşılaştığınızda tek yapabileceğiniz şey aha memnun oldum demek. Oysa ki ona hey dostum sen tam olarak ne saçmalıyorsun diye bir meydan okuma kültürünü kaybetmiş olmalarını yani kaçınılmaz olacak. Bak müthiş bir video var internette. Amerika'da bir sürücüyü çeviriyor polis. Adam da yalandan bir kimlik veriyor. İşte ben kediyim kendimi kedi olarak tanımlıyorum diye. Yanında da sevgilisi var adamın. O da büyük ihtimalle kedileri çok seven bir adam diye tahmin ediyorum. Ya bak o polis o kadar güzel bir ayar verdi ki tam detayları hatırlamıyorum ama şöyle bir şey diyordu. Sayın pisi pisi. Amerika'da kedilerin otomobil kullanması yasak. Sizi bir hayvan barınağına kapatmak zorundayım. Daha sonra bu işlediğiniz suç için gerekli cezayı ödeyerek erkek arkadaşınız sizi barınaktan sahiplenebilir. Ellerinden öperim polis amcam, ellerinden. Hadi bakalım, burası Enerji. Ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: millet. O kadar istediniz, o kadar istediniz. Gördünüz mü? Bekleyince nasıl geliyor çarşamba günü? Ya bak bugün çalışırken fazla bir performans vermeniz de gerekmiyormuş. Çünkü kimse çarşamba çıkan ürünlere güvenmiyor. Ya iyi yapsanız da muhakkak kaytardığınızı düşüneceklermiş. Bu yüzden madem durum bu, kötü malları kakalamaya çalışın. Ya programıma baksanıza bugün millet. Bildiğiniz beynimin içinde beyin fırtınası yapıyorum. Tek başıma. Radyo Enerji'de en iyi Türkçe pop müzik. Sabahlar Efendisi senden ne haber? İyi iyi. Programın sonuna doğru açılır. Programın sonunda ne kadar var? Bir anons kaldı zaten bundan sonra. yok ilk saati kapatacağız. Daha iki saatimiz var, merak etmeyin. Bakın, hiçbiri benim suçum değil. Wall Street Journal gazetesinde bir makale vardı. Ve tembel olmanın, bütün gün kaytarmanın genetik olduğunu iddia ediyorlardı. Bütün bu olanlar benim suçum değil, ailemin suçu. Aha, ben onlara sorarım şimdi. Onlar da büyük ihtimalle kendi büyük babalarını suçlayacaklar. Ruhunu çağırıp hesap soracağız, sinirlenecek, eve yapışıp kalacak. Ondan sonra ruh çıkartmaya bir takım medyumlar gelecek. Arada ne bileyim, oğlumun gözleri kırmızı renk olacak. Yok, en iyisi ben ailemden hesap sormayayım. Zaten nefret edecek halim de yok. Yani onlar ailem. Beni tembel yaptılarsa yaptılar. Canları sağ olsun, ne yapayım şimdi ben? Bakın, nefret tehlikeli bir duygu dinleyiciler. Ya bir keresinde bir partiye gittim. Arkadaşımın papağanı kafama konup tuvaletini yaptı. Boynumdan süzülerek gömleğimin içine kadar gitti. Herkes güldü. Sonra papağanın boynunu kırıp pencereden attım papağanı ben. Kimse gülmüyordu ve benim inanılmaz derecede kötü biri olduğumu düşündüler. Ama burada ana fikir, lanet papağanın artık kimsenin beyaz gömleğinden içeri kaka yapamayacak olması. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu şakaların yapımı sırasında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Tamam mı arkadaşlar, üstüme gelmeyin. Merak etmeyin, sokakta yürürken yanlışlıkla üstüne bastığım minicik, mini minacık, mikro küçük böcekler de işte, yok öyle bir şey yapmam ben, olur mu ya? Yapsın papağan ne istiyorsa yapsın yani. Cebimin içine kakasını umurumda değil. Bakın, bir grup bilim insanı verilen bir Nobel ödülünün lobotomisten geri alınmasını istemiş. 1930'ların ortasından 1970'lere kadar yalnız Amerika'da 50 bin kişi baş ağrısı ve akıl rahatsızlığı için lobotomi geçirdiler. Kafaya açılan delikler vasıtasıyla ön lobun sinirleri kesilip beyinden ayrılıyor. Ama sonra bu işten vazgeçildi, fakat sistemi bulan kişi hala Nobel'i tutuyor. Bu sistem bırakıldı, artık kimsenin beyni kafasından ayrıl. Vallahi bilmiyorum. Benim işime yaradı. Benim işime yaradı. Bakın, doktor falan değilim. Yani Nobel ödülünü geri almak lazım mı, adamda mı kalsın onu da bilmiyorum, ama kafada delik açmanızı gerektirecek işlemler kulağa hiçbir zaman hoş gelmiyor. Ya tabii rahatlayın biraz. Çünkü bugüne kadar bütün barış ödülü alanlarda sütten çıkma ak kaşık değil zaten, yani ona bakarsanız. Evet. Mesela sene 1913, Henri Lafontaine, Belçikalı barışçıl, enternasyonalizmin örgütlenmesine yaptığı eşsiz katkılarından dolayı ödül aldı. Ama plastiklerle normal çöpleri aynı çöpe atıyormuş ya. Gördünüz mü? Ya.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Radyo Enerji'de Çarşamba sabahı haftanın tam ortası. Sabahların efendisi ben. Arkadaşlarımla birlikte sizlere kimin yazdığı umurumuzda olmayan bir sürü komik şey anlatacağız. Bu bizi hırsız konumuna sokar mı? Olabilir. Haydi bizi tutuklayın. Haydi. Evet pekala. Dinlediğiniz program en azından kısmen benim tarafımdan yaratılmıştır. Ve Radyo Enerji'ye bana ödedikleri paranın karşılığında bunu yayınlamalarına izin veriyorum. Ödedikleri paradan ekstra bir şey istemiyorum. Yeter ki her yayınladıklarında muhakkak benim yaptığımı işaret eden bir gösterge. Bir anons etsin mesela. Ve şimdi sabahların efendisi. Tarihte bugün 1904 yılında Rusya-Japonya savaşı başladı. Rusya-Japonya çok saçma değil mi ya? Kafamda bir türlü bir araya getiremiyorum. Yani nasıl savaşmışlar? Yani sabahların efendisi bana dünyadan alakasız iki ülke söyle. Japonya ve Rusya. Başka? Şimdi dikkat et bu ikiliye. Fil dişi sahili ve Norveç. Mutlu musunuz?
1: Evet çok mutluyuz sabahların efendisi. Teşekkürler.
0: 1964'te 10 gündür süren Batman Petrol Rafinerisi işçileri grevi Bakanlar Kurulu ve Türk İş aracılığıyla sona erdi. 64 senesinden bahsediyorum. Yani evet, olayların tatlıya bağlanmasına sevindim. Yani düşünsenize, daha da yüksek olurdu belki. Mazot fiyatı belki daha da. Biliyor musunuz 1998'de İstanbul-Ankara seferini yapan uçağın motoru yandı. Yolculara korku dolu anlar yaşatmış çıkan yangın. Ve uçağı eskiden Atatürk Havalimanı olan yere zorunlu bir şekilde kötü ya işte şey yapmayın ya yani, devam edin uçağa binmeye siz. Yani ben kesin boşu boşuna konuşuyorumdur yani. Yani küçük bir arıza sayılır. Ne olmuş?
1: Motor mu yanmış?
0: Ha güzel, ben de kanat koptu zannetmiştim. Ya bir uçağın başına gelebilecek neler var biliyor musunuz? Ya ben uçağa binmekten ve uçmaktan korkmuyorum. Sadece kafamda istatistiksel bir inceleme yaptım ve her ne kadar uçakla seyahat oran olarak en az insanın kazalarda hayatını kaybettiği ulaşım aracı olsa da şunu hatırlatmak isterim. Otobüs veya trenin motoru yanınca ne olur bilir misiniz? Vesait durur. Uçaktaysa... Neyse şöyle devam edeyim. Gerçekten uçak istatistiksel olarak en az insanın hayatını kaybettiği yer. Oysa ki geçenlerde kırmızıda geçen bir arabaya çarptım ve az kalsın ölüyordum. Bindiğiniz uçak uçuş havayolu şirketi değil, şans daha çok. Tamam mı? Unutmayın. Pekala. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu diyelim. Birazdan yepyeni saatte yine karşınızda olacağız. Ama bu sefer benim karşımda kim olacak? Sevgili Ece Kanmaz. Deşifre bölümümüz az sonra başlıyor. Sakın bizden ayrılmayın.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Yine girmişiz yalnız bu arada.
1: Farkında bile değiliz. Öyle günaydın.
0: Millet girmişiz öyle biz sohbet ediyorduk bu arada. Son anda Ece fark etmeseydi.
1: Bir şey oldu böyle bir.
0: Sana yayın... bir kal geldi duyunca. Aynen. Günaydın, günaydın millet. Günaydınlar Şahane'de. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için en iyisini yapacağız. Deşifre bölümümüzde karşınızdayız. Ama ben şeyi duymak istiyorum be Ece.
1: Neyi?
0: Şu bizim girişimizi.
1: Ha? Hadi.
0: Güzel olur değil mi? Hadi onu bir dinleyelim. Hoppa. Aa yine olmadı. Neden olmadı? Dur, bu sefer olacak, bekle bir dakika. Hoppa.

0: şimdi oldu gördün mü? Kendimize geldik değil mi?
1: Ayıldık şimdi. Evet,
0: evet yani girişi çünkü az önce böyle ben fark ettim mal mal yaptık.
1: Kuru kuru girdik resmen.
0: Evet. Günaydın millet, şifre bölümü başladı. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Enerjinin sayfasında hikayede paylaştık. Biraz basit bir soru sorduk ama hani içinizden gelenleri de duymak istedik açıkçası.
1: Evet ya, hep böyle hani basit de olsun şey olsun yani, içinizdekini dökün dediğin gibi.
0: Evet yani ne var, dökün, dökülün bize. Yani soru şu aslında, kime şu anda ne söylemek istersiniz? Yani şu anda bak, tam şu anda bir şeye sinir mi oldunuz? Yani onu söyleyin, ya da bir yerden bir haber mi aldınız onu söyleyin. Yani söyleyin, yani bize bir şeyler söyleyin.
1: Mesela trafikte önünüzdeki arabaya bir şey söylemek istiyorsunuz ama evet, tabii erişemiyorsunuz ya.
0: Evet, içiniz böyle kabarıyor bir şeyler söylemek için.
1: Evet, onlara da söyleyebilirsiniz.
0: Evet, onun dışında...
1: sevgi dolu şeyler.
0: Sevgi dolu, sevgi dolu. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz ve yorumlarınızı yine enerjinin sayfasındaki hikayeye yapmanızı, ayrıca WhatsApp üzerinden de bizlere ulaşmanızı istiyoruz. Söylüyoruz ama WhatsApp'ı açmamışız daha. biz gerçekten süper ikiliyiz bak.
1: Çok. Yalan yani, yok. Kadar.
0: Birbirimizden bağımsız. Ne yaptın Ece? Yani dün akşam ne yaptın? Herkes bunu merak ediyor. Her gün bana soruyorlar. Evet.
1: Hadi ya.
0: Her gün soruyor. Ece dün akşam iyi uyudu mu? Bugün programa nasıl geldi?
1: Bu keyfim yerinde canım. Bak.
0: Güzel güzel.
1: Süslenmişim biraz.
0: Saçlar başlar da olmuş.
1: Biraz ya. Süslendim vallahi, hani vallahi. O dereceyim.
0: Yok yok, bugün biraz daha enerjik gördüm seni. Evet. Dinleyiciler de bunu hissetmiştir büyük ihtimalle.
1: Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Dün yine çalıştık.
0: Şey falan diyorlar. Oh, Ece iyiymiş falan.
1: Geçti geçti o yüzden.

0: bıraktı?
1: Az ya.
0: Gel, inanmıyorum.
1: Valla yani. Az yani. Ne yapsın?
0: Üç tane çalsaydın sen de.
1: Üç tane vardı zaten elimde. Üç tane çaldım.
0: Tamam.
1: Dedim ben kaçar ablacığım. Dedi,
0: tanesi kaç paraya geldi tantaşçının?
1: Üçe bölsek bir dakika. 20 bölü 3'ten.
0: Vay, fena değil be.
1: 3 kere 8 yok. 3 kere 9 18. 9.
0: La oğlum ben de bu işi yapayım. Ha?
1: Yok. Hay gel yap.
0: Tamam,
1: yakışır
0: çaldın,
1: da sana.
0: Çaldın sonra.
1: Sonra işte 12'de bitirmek zorunda kaldım. Kaldık.
0: Eve kaçta vardın?
1: 1'e doğru.
0: Kaçta yattın?
1: Hemen. Böyle hemen bir çeyrek.
0: Hemen uyudun mu?
1: Yok.
0: Kaçta uyudun yani?
1: 1.5 böyle. 15 dakika biraz stalkladık. Sonra dedim ki ne yapıyorsun ya gece gece uyu. Değer mi yani?
0: Sabah sabah kalkacağım dedin. Kaçta uyandın?
1: Şeyde uyandım. Herkes merak ediyor mu bu cevapları?
0: Evet. Bana ardı ardına sorular geliyor.
1: Hadi ya çok kim onlar hemen.
0: Kaçta uyandın sabah?
1: Sabah 6.40'da yani uyandım.
0: Yani 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.30.
1: 5 saatlik 5 uyku.
0: 5 saat be. Ama her an rengin değişebilir. Ben öyle hissettim.
1: Dokunmayın yani şeyime.
0: Tamam. Arkadaşlar duydunuz.
1: Ardamarına.
0: Süper. Yok bugün enerjiksin. Bunu hissediyoruz.
1: Evet,
0: tüm
1: evet,
0: herkes
1: keyifli.
0: Ben
1: teşekkür
0: de dahil.
1: Ediyorum.
0: Özellikle işin içinde ben varım.
1: Zaten
0: ben
1: senden kaynaklı.
0: Hissediyorum. Rahat olun millet. Her şey yolunda şu anda. İyi gidiyor. Günün sorusunuza yorumlarını bekliyorum. Sorusuna dedik. Günün sorusu neydi? Şu anda kime ne söylemek istersiniz?
1: Evet.
0: Trafiktekilere, evdekilere, sevgilinize.
1: Eskiden olan
0: size
1: birine.
0: Size kazık atana.
1: Ya değil mi?
0: Neler söylemek istersiniz?
1: Sansürlü.
0: Dökün içinizi ya. Dökün.
1: Yani
0: siz
1: yazanlar
0: söyleyin,
1: var.
0: Biz dığıt efektini koyarız. Hiç sıkıntı yok. Bulamazmışız bir de efekti. Ha?
1: Dümdük.
0: Bizi dığıtlarlarmış. Süper. Pekala. Dediğimiz gibi enerjinin sayfasına ulaşacaksınız. Orada hikayeyi yayınladık. Tıklayıp, butona tıklayıp cevap verebilirsiniz. Ya da yine her zamanki gibi WhatsApp'tan 0533-888-1010. Bizim WhatsApp hattımız, buradan da ulaşıp cevaplarınızı verebilirsiniz. Yoksa herhangi bir yorum şu anda. Bir şarkı ve sonrasında tekrar burada.
1: Yorum var. Bence bir şarkı verelim.
0: Verelim.
1: Ardından reklam falan giriyorsa girsin.
0: Girsin.
1: Çünkü bir dinleyicimiz benim de içimdeki cümlelere tercüman olmuş. Burada bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız.
0: Rengi değişmeye başladı millet, ben söyleyeyim size. Pekala, ayrılmayın, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda Deşifre az sonra devam edecek.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri Enerji.

0: şifre başladı. Günaydınlar millet. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Sevgili Ece Kanmaz'la birlikte deşifre bölümümüzü açtık. Sorumuzu sorduk. Ne hediye vereceğimizi söylemedik.
1: Aa,
0: tabii canım yani ya. Beleş beleş olur mu ya?
1: Olmaz tabii.
0: Olmaz tabii ki. Ne veriyoruz? Bugün kaç kişiye hediye vereceğiz? Yine 6 kişiye hediye veriyoruz değil mi?
1: Tabii yani ben sendeyim. Sen ne dersen o reis.
0: Evet, bugün 6 kişiye inşallah hediye vereceğiz.
1: Allah'ım senin izninle.
0: Evet, ne vereceğiz? Yine Concord Tower Otel'den 3 restorandan, 3 muhteşem restorandan 3 yemek.
1: Oo.
0: Yine neydi ya hediye?
1: Bir dakika, unuttum. Ben sayabilir miyim?
0: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye
1: bir
0: çekeyim.
1: Bir şey diyeyim mi bu lütfen arada? Herkes tercüman olmuş hislerime. Hemen sayıp konuşalım. Şimdi Concord Tower Otel'den 3 restoran var.
0: Evet, üçü de birbirinden güzel.
1: Evet, biri Fornasetti. Dünya mutfağı böyle. Biri Vento del Mare. O da balık restoranı, balık üstüne.
0: Efsane.
1: Biri de The Capital
0: Grill Steak House.
1: O da et yemekleri üstüne.
0: Muhteşem bir et dana.
1: Ay evet.
0: Evet.
1: Üç oldu.
0: Diğer hediyeler.
1: Milce Beauty Center'dan bakım.
0: Oo.
1: Bir hanımefendiye gidecek yani.
0: Gelsin. Neden?
1: Ya ne, bir gidin Allah aşkına ya. Neden? Bir de ona müdahale etmeyin.
0: Tamam peki. Başka ne hediyeler var?
1: Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki.
0: Süper. Ve bir de.
1: Şeker sigortadan verdiği kaza sigortası.
0: Evet, verdiği kaza sigortası şeker sigortadan da bir kişiye vereceğiz. Güzel hediyeler var arkadaşlar. Sorumuzu Enerji'nin sayfasında hikayede paylaştık. İsterseniz oraya tıklayarak yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ya da yine WhatsApp hattımızı kullanarak 0533 888 1010 WhatsApp hattımızı kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. Az önce iki Çinli bana baktı.
1: Çok iyiydi ya.
0: El salladım ama baktılar sadece.
1: Anlamadılar mevzuyu
0: anlamadılar
1: burada.
0: O yüzden tamam. Matanamas evet. Buko.
1: Sorumuz şuydu bu arada. Kime ne söylemek istersiniz?
0: Bir şey yan çek vardı. Neydi o ya? Ha tamam hatırladım, sonra söylerim. Evet.
1: Kim bu Jin? Neyse.
0: Bir de şey var. Almancam da çok iyi. Her house'un dibi aynıdır. Süper ya.
1: Anlıyorum.
0: Evet. Neydi senin aklındakine tercüman olan cevaplar?
1: Bak herkes aynı şeyden yakınıyor.
0: Evet.
1: Nurettin Şehitoğlu demiş ki.
0: Günaydın Nurettin.
1: Günaydın. Bir kişiye değil de organa söylemek istiyorum.
0: Ne? Neye pardon?
1: Bir dur diye devamını.
0: Organa mı? Bir dakika. Dur. Yapma dur, fayilik yaptım. Hangi organ olduğunu söyleme bari.
1: Sevgili midem. Arada sırada sus ve doy artık.
0: Ha.
1: Gerçekten midesine.
0: Midem Allah be.
1: Çok şükür.
0: Evet, yüreğimiz ağzımıza geldi yemin ederim.
1: İpek Ersoyoğlu demiş ki ördekler sınıfından Yıldıray, Tülin'i rahat bırak.
0: Vay be.
1: Ördekler sınıfı. Konuşturmayayım.
0: Ne güzel ya sınıfın
1: çok
0: ismi.
1: Tatlı,
0: ördekler
1: aynen.
0: Sınıfı. Anaokulu herhalde.
1: Ördekler.
0: Süper.
1: Büyük ihtimal.
0: Lise olacak hali yok. Evet.
1: Pelin Azra Lara demiş ki bak işte geliyor.
0: Tamam ne demiş?
1: Herkes yeniden ehliyet sınavına girmeli. Kendimi Hindistan'da hissediyorum. Arkadaşlar bir şey söylemek
0: aha,
1: istiyorum.
0: Bak telefonu da bıraktı.
1: Şimdi, onu da bazı yerlerde.
0: Evet. Dur, kahvemden bir yudum alayım ben de.
1: Çok yavaş kullanıyorsunuz. Bak anlamsız bir yavaşlık. Hmm. Ve ben bunu trafik polisine şikayet ettim.
0: Yavaşlık olarak hız neyiz? Yani 10-20.
1: Şimdi yani bir rakam yok. Sayı yok. Önü boş.
0: Evet.
1: Ve yetişmemiz gereken bir zaman.
0: Kenara da çekilmiyor.
1: Evet. Hani
0: vay,
1: biz
0: vay, vay,
1: zamanla
0: vay,
1: yarışan insanlar var
0: evet.
1: Bu adada. Hani gerçekten böyle
0: artık
1: zaman.
0: Artık öyle oldu. Eskiden evet. Öyle değildi ama artık
1: değilmiş.
0: Zamanla yarışmak
1: tabii
0: zorundayız.
1: Tabii saygı duyuyorum hani insanların huzuru, konforu. Ama hani yarışıyoruz be, işe yetişiyoruz, oraya yetişiyoruz, buraya yetişiyoruz. Bir o.
0: Ama bu suç değil.
1: İki, suç değil.
0: Değil.
1: Hani rica bu.
0: Evet.
1: Birazcık gaza basın.
0: Azıcık.
1: İki, aynaları kullanın. Abi ne olur ya.
0: Kullanıyoruz
1: böyle
0: her sabah biz.
1: Ben de kullanıyorum.
0: Tamam.
1: Kullanmayanlar kullansın. Üç.
0: Yok, ben her sabah aynada kendime bakıp.
1: Ya.
0: Ne var ya? Allah Allah.
1: Bak çok ciddi, bir gün trafik polisine gittim müdürlüğe.
0: Aha yine geldi dediler. Evet.
1: Dedim ki bir şikayetim var. Ve bunları şikayet ettim ben.
0: Tamam.
1: Hanımefendi siz bir sakinleşin.
0: Siz ne diyorsunuz Allah aşkına?
1: Siz bir sakinleşin.
0: Atın şunu dışarı.
1: Duru Hoca Emin de demiş ki herkesi tekrar ehliyet sınavına
0: ya
1: alsınlar.
0: Ya sen gerçekten üşenmedin, trafik polisine mi gittin ya?
1: Evet çok ciddiyim.
0: Gerçekten inanılır gibi değil. Neydi yorumun üzerine konuştum ben?
1: Duru Hoca Emin demiş ki herkesi tekrardan ehliyet sınavına alsınlar. Aynen öyle, bak katılıyorum Duru Hoca Emin.
0: Ben şeyden rahatsız oluyorum. Bu özellikle mesela ana yolda gidiyorsun, kavşaktan biri çıkacak ya. Yani evet. Yolun ortasına gelip durmak nedir ya?
1: Ya.
0: O da çok enteresan. Evet. Yani o kadar geldin, burnunu çıkarttın. Git çık adam bari ya.
1: Evet.
0: Bir de en tehlikelisi, en tehlikelisi. Bizi dinleyenler varsa lütfen buna dikkat edin. Yani farkındaysanız bunu yapmayın. Ana yolda mesela ne bileyim Lefkoşa'dan Mausa'ya gidiyorsun. Ana yolda kavşaktan çıkıp hemen sağ şeride girmeyin. Sakın yapmayın.
1: Doğru.
0: Sakın yapmayın. Genellikle yapıyorsunuz. Çok tehlikeli. Arkadan gelen insanın durması çok zor. Çünkü birazcık hız limiti orada yüksek olduğu için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. O yüzden biraz dikkatli olun deriz.
1: Evet.
0: Süper. Bir mesaj var. Kimmiş bu arkadaşımız? Hemen bakalım. Bir saniye. İsmini de şey yapalım. Neymiş ismi? İsmi niye gözüküyor? Ezgil. Günaydın Ezgil. Demiş ki ne demiş? Mükemmel bir seçimdi hanımefendi. Bizzat teşekkürler. Bana demediği kesin.
1: Ne mükemmel seçim?
0: Herhalde bir şey söyledin. Ona söyledi herhalde.
1: Ne konuştuk biz az önce?
0: Biz neye yediğimizi hatırlamıyoruz ya. Tam yürüyüşün üzerine mükemmel bir başlangıç. Sabahların efendisi Ezgi ben. Stüdyonuzu ziyaret etme şansını yakalamıştım. Oğlum ben niye hatırlamıyorum bu arkadaşı? Ben bir daha görebileceğimi bilsem babama onu ne kadar çok sevdiğimi söylemek isterdim. Çok güzel bir yorum ya. Bak evet. Bayıldım. Ben de babamı erken yaşta kaybettim. Ben de bir daha babamı görsem söyleyeceğim. O kadar çok şey var ki. Ya paralar nerede baba mesela?
1: Ya tam duygusallığa girdim burada.
0: Baba! Bakalım başka yorum var mı?
1: Bende var.
0: Tamam alalım hemen.
1: Mahmut Kemal Akyer demiş ki günaydın Ece ve Kerem. İç sesime
0: bir... Vay, sıraya geçtin, fark ettin mi?
1: Herhalde.
0: Süper.
1: Hanımlar evet. Önden. Bu arada Ezgi Hanım'a da ben de teşekkür ediyorum. Günaydın süper. Ece ve Kerem demiş Mahmut Kemal Akyer. Günaydınlar. İç sesime bir sus da dış sesimi duyayım demiş. Gerçekten süper. İç ses yani bir sus.
0: Bak sevgili İbrahim. İbrahim Alem demiş ki günaydın iyi dinle. Ece ablamın bile sesi pozitiflik katıyor.
1: Aa teşekkür ederim.
0: Ya. Neresiyle dinliyor ben bilmiyorum. Gerçekten.
1: Sen bir de gel stüdyoda gör.
0: Aynı şeyi ben mi fark edemiyorum. Şaka bir yana. Sağ olasın İbrahim, güzel bir yorumdu. Vallahi Ece'nin keyfi birazcık daha yerine geldi. Evet. Bizi bir parça daha kurtardın bu.
1: Çok teşekkür ederim gerçekten.
0: Yaşayacağımız sıkıntılardan.
1: Sizden aldığım güzel enerjiler o.
0: Tam sahne işi ya.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Mikrofon olsa elinde cayır cayır.
1: Dur Hacı Emin demiş ki tekrar demiş? Üstüne yazmış. Şu evet. An Rum tarafındayım.
0: Boşta galiba.
1: Büyük ihtimal.
0: Rum'da. Benim de oradan bir şeye ihtiyacım var.
1: Evet ya.
0: Vallahi.
1: Nescafe.
0: ne getirebilirsiniz kaçak olarak? Ya şaka yapıyorum tabii ki. Evet ne demiş Duru'nun?
1: Trafikle ilgili yorum yapmış daha önce. Üstüne tamam. Demiş ki şu an Rum tarafındayım ve bambaşka bir trafik. Kural medeniyet demiş. Evet ne yapalım? Neycan da yazmış.
0: Kıskanalım mı şimdi biz? Ne yapalım?
1: Ben şey istiyorum. Tamam medeniyet, pratiklik abi. Pratik olacaksın trafikte. Tık tık. Anladın
0: olmaz, mı? Olmaz. Pratiklik olmaz. O birazcık kaza oranını arttırabilir Ece. Herkes pratik olamaz. Sen pratik olabilirsin. Sen kaç yıl İstanbul'da araç kullandın, otomobil kullandın?
1: İşte 18 yaşında başladım.
0: Anladın. Şimdi oradaki trafikle buradaki trafiği birbirine karıştırma.
1: Tabii ki.
0: Orada
1: burası...
0: insanlar... Yemin ederim yani iğne deliğinden
1: sıfır
0: geçiyorlar.
1: Sıfır medeniyet orası.
0: Evet bak iğne deliğinden geçiyorlar. Burada inanılmaz bir saygı var. Eskiden
1: orası,
0: 2006
1: tabii.
0: Yılında 2005 yılında ben hiç unutmuyorum. Trafikteki o değer saygınlık inanılmazdı. Şimdi çok azaldı. Doğru. Çok gerçekten çok azaldı.
1: Maalesef.
0: Buna üzülüyorum ama hala hala o saygıya değer veren insanlar var.
1: Evet, ya biz işte dışarıdan bizim gibi gelenler biraz bozmuş olabilir. Kusura bakma herkes adına.
0: Ya o kadar da var. Sevgili Ezgi demiş ki teşekkür ederim, güldürdünüz beni de, dilinize sağlık demiş.
1: Her zaman.
0: Her zaman tabii. Her zaman.
1: İsmimi paylaşmayın demiş. O yüzden söylemeyeceğim ama sürekli yorum yapan bir dinleyicimiz.
0: İsmini söylemeyecek miymiş?
1: Ben aslında çaktırmadan ağzımdan kaçtı daha demin de. Duymadı kimse.
0: Yakalayamadık vallahi billahi, evet.
1: Trafikte burnunu karıştıran kişilere söyle buldun mu?
0: Burnunu karıştıran, aradığı şeyi bulmuş mu?
1: Evet.
0: Muhtemelen bulmuştur tabii ki. Ya benim zamanımda hiç unutmuyorum ya, böyle bir tane öğretmenim vardı, burnunu karıştırırdı böyle. Elinde böyle yuvarlak yapar. Dönüp bize fırlatır. Konuşan çocuklara. Bizim zamanımız böyleydi ya. Şiddetle geçti bak, yemin ederim. Sevgili Hülya. Günaydın Hülya Hanım. Demiş ki bana öyle iyi geldiniz ki, iyi ki varsınız, moral verdiniz, sağ olun var olun demiş. Siz de bize moral oluyorsunuz. Her yazdığınızda bizim keyfimiz daha da yerine geliyor. Değil mi? Enerji doluyoruz. Caner de yine,
1: evet,
0: acaba.
1: Evet ama gerçekten dinleyicilerimiz sayesinde enerji
0: tabii
1: doluyoruz.
0: Tabii canım, bizim için önemli arkadaşlar. Sizin bize ulaşmanız, bize günaydın demeniz, sabahların ya efendisi, bu ne yakışıklılık. Ece git biraz kendine bak. Bunlar bizim için çok değerli. Çok değerli.
1: Derya Sarıtuğrul demiş ki, evet, ben demiş de katılıyorum. Sonuna kadar arkandayım.
0: Hadi
1: bacım.
0: Bakalım, söyle bakalım. Başımla beraber.
1: Başımla beraber.
0: Ne demiş?
1: Kadınların çalışması gerektiğini ortaya atan kişi. Gel de benim yerime çalış lütfen. Vay. Gerçekten ya.
0: Şimdi
1: neden?
0: Bu ya yok öyle bir şey. Yani kadın erkek ayrımcılığı yapmayalım burada. Herkesin çalışması lazım. Ekonomi şu anda onu gerektiriyor. Eskiden hangi erkek isterdi ki sevdiceğinin çalışmasını? İstemezdi tabii.
1: Yani i̇şte ekonomisi.
0: Öyle ekonomi ya. Sana ne söylüyorum ekonomi. Yani hayat o kadar zor hale geldi ki tek maaş artık yetmiyor maalesef. O yüzden evde kim var? Çoluk, çocuk.
1: Ay soru, yani yorumlar akıyor. Nasıl yetişeceğiz?
0: Yetişiriz ya, yetişiriz. Allah büyük ya.
1: Devam edin mi?
0: Tabii tabii, et. Birazcık daha zamanımız var, 45'e kadar.
1: Evet. O zaman o. Nilce Beauty'den Serpil Hanım yazmış. Kadardır.
0: Yok değilmiş. Tamam, bir birkaç tane daha okuyalım.
1: Tamam, Serpil Hanım yazmış Nilce Beauty
0: Benden
1: Center'da.
0: Benden habersiz niye hediye veriyorsunuz?
1: Direksiyona yapışıp beni dayı yolunda sallayan gözlüklü yaşlı teyzem. Acele etme demiş. Herkes trafikte çok öfkeli.
0: Ya bir şey soracağım. Belli bir yaştan sonra araba kullanmayı yasaklasak mı ya?
1: Evet. Ha? Katılın.
0: Tamam, biz yapalım toplantımızı.
1: Ben çok anti topladım.
0: Onaya sunup.
1: Trafikle ilgili konuşmayacağım.
0: Yok gerçekten, yani belli bir yaştan sonra refleks de azalıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla var mı öyle bir kural, onu da bilmiyorum. Yani belki de vardır ama bana göre yaşın hani 65 civarı falan artık sonlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Doğru. Benimle aynı fikirde olan var mı?
1: Vallahi babam kullanması olur. Fren adam. Bak her bir adımı fren mi olur? Bak bir de ani
0: babandan
1: fren.
0: Babandan bahsediyorsun.
1: Evet. Ben trafikle ilgili bak, kotamı
0: hayır,
1: doldurdum.
0: Hayır bir saniye, benim için çok önemli. Yani ilk defa babandan bahsediyorsun. Hep anacığım. Herkes merak ediyor babası ne yapıyor Ece'nin acaba diye şu anda. Frene basıyor.
1: Yani yolda böyle fren
0: normal. Ya canım, adamcağız korkuyor. Niye üstüne
1: normal
0: gidiyorsun? Eser Usta günaydın demiş. Sabahların efendisi, sabahların şekeri.
1: Günaydın.
0: İyi yayınlar. Trafikte ışıklarda güneşlik aynasında makyaj yapan hanımlar. Makyaj aynası değil o. Ve dönüşte de sinyal verin lütfen.
1: Şimdi bir dakika. Bir dakika.
0: Hadi bakalım.
1: Yine olaya zaman giriyor. İnsanların zamanı değerli.
0: Tamam da yani o özellikle ruj sürerken o şekli şemali görmek zorunda mıyız?
1: Kırmızı ışıktayız.
0: Şöyle.
1: Keşke görseydiniz şu halini.
0: Bir de gözünüzü gerçekten çekiyorsunuz rimel sürmek için. Emin ederim. Zebani gibi, neyse. Evet, var mı?
1: İki yorum daha
0: hadi
1: var.
0: Hadi gelsin bakalım.
1: Esin Andan demiş ki günaydın herkese, günaydın.
0: Günaydın.
1: İyi yayınlar.
0: Merci.
1: Kızıma hayırlı yaşlar dilemek istiyorum bugün.
0: Kızın ismi ne?
1: Söylememiş.
0: Aa, söyleseydi ona bir şarkı yazmıyor. Hemen iki dakikada yapardık ya. Vallahi billahi çok da mutlu olurdum.
1: İyi ki doğdun.
0: İşte ne, ismi ne?
1: Evet.
0: Neydi, annesinin ismi neymiş?
1: Takip ediyorsun bu arada. Esinhan'dan Cabaca.
0: İyi ki doğdun Esin'in kızı. İyi ki doğdun Esin'in kızı. İyi ki doğdun,
1: Damla.
0: İyi
1: Damla.
0: Ki doğdun.
1: İyi ki doğdun Damla. Ne güzel bir tarihte doğmuş,
0: evet,
1: 23
0: ya.
1: Eylül.
0: Çok güzel, çok güzel efsane.
1: Mahmut Kemal Akyar hızını alamayıp bir cevap daha vermiş,
0: evet,
1: bizlere.
0: Gönder gelsin.
1: Maaşıma bir şey demek isterim. Bu kadar erken gitmek zorunda mısın?
0: Vay, biraz acıklı.
1: Ah, gitme.
0: Evet. Gitme. Çok çabuk bitiyor para ya. Sana bir söyleyeyim. İlk haftadan sonra para görmüyoruz cebimiz ya. Vallahi billahi. Bu ekonomi yok mu halledecek biri ya? Ha? Çözebilecek bir arkadaş, baba yiğit.
1: Biri de çıksın.
0: Ha? Vallahi billahi. Neyse. Bir reklam aramız var. Onu bir halletmemiz lazım. Sonrasında tekrar burada. Ne dersin?
1: Yani buluşuruz.
0: Tamam.
1: Sen şey yap, ben geliyorum.
0: Tamam. Hadi bakalım. Ayrılmayın millet. Kısa bir ara. Sonrasında tekrar burada olacağız.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayik BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
0: Bayik BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayik BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayik, always be with you.
4: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ece ile birlikte Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Ece ne yapıyor?
1: Şu an Serpil Hanım'la mesajlaşıyoruz.
0: Ne konuşuyorsunuz? Güzellik hakkında mı?
1: Yok, yorum yapmıştı ya bugünkü sorumuza, sağ olsun.
0: Tamam.
1: Şey demişti.
0: Ne demişti?
1: Dayı yolunda beni sallayan teyze, evet, acele
0: evet,
1: etme
0: evet,
1: falan.
0: Evet, hatırladık.
1: Şey dedi, tam öyle bir teyze, karşıdan gelen bir grup tır kamyon minimum arabaları görmediği için ihtimal salladı dedi. Ben hızlı hem öfkeli demiş.
0: Aa.
1: Gerçekten ya.
0: Ama herkes... yaşlı ya. Yaşlı teyzeciğim o, sinirlenme. Sinirlenme Serpil.
1: Olmuyor.
0: Sinirlenme
1: yani, trafikte yaş Serpil. Baş yani.
0: Ya onu diyorum ya, biraz hani belli bir yaştan sonra ya sevgili Erdal'ı biliyorsun, bana yorum yapmış. Ben dedim ya hani 65'ten sonra acaba yasaklasak mı diye. O da bana yorum yapmış. 65'e yakın olduğunu unutma diye.
1: Harbiden sen bir sus ya.
0: Ya bak, ben kabul ediyorum ya, ne olur yapın vallahi.
1: Sinem Özer demiş ki biz hunharca yeşil ışıkta duruyoruz. Aynen bacım.
0: Sebep?
1: Aynen. Biz duruyoruz biz yani.
0: Niye duruyorsun işte, onu soruyorum ben de. Durma yeşil, ne? Geç.
1: Bir dakika.
0: ne anlatıyorsun sen? Bak, ne yaptın Ece? Söyle bakayım, neyi yaptın? Anlat.
1: Yani gıcıklığına şey yaptım işte, size dediniz ya, yok kırmızı ruj sürüyormuşsunuz.
0: Ha.
1: Kırmızı ışıkta durup ruj sürüyormuşsunuz.
0: Evet. Size... Eser dayı, size ne mi? Ya arkadaş, evinizde yapacaksınız o işi ya. Evde.
1: Zaman yok.
0: Zaman yok değil.
1: Yok.
0: Uykudan kalkmaya biraz daha böyle erken şey yaparsanız eğer, kalkıp o aynada en azından sadece yani ruj yaparken siz kendinizi görürsünüz. El alem değil.
1: Ama ruj sürünce de böyle dibiniz
0: düşüyor.
1: Sürdükten
0: sonrası bizim için tamam.
1: He.
0: Ama o sürme görüntüsü öyle bu şekilde yapıyorsunuz. Bir de şey kenarlara. Pekala, bakalım var mı yorum?
1: Var.
0: Hadi gelsin. Aslında
1: Asena Aybacı demiş ki.
0: Aybacım söyle. Söyleyemeyeceğim bir şey galiba.
1: Yok yani tamam. Biraz duygusal bir şey, o yüzden kaldım.
0: Tamam söyle,
1: kaldım.
0: Dinliyoruz.
1: Kanser tedavisi gören anneme içerideki isyan geçici taht senin demiş.
0: Canımsın ya. Allah acil şifalar versin.
1: Evet, çok geçmiş olsun.
0: Bu işte en önemli şey moral, biliyorsunuz. En önemli
1: evet.
0: Şey moral ve burada görev, en büyük görev de sizde. Onun moralini yüksek tutacaksınız. Umarım en hızlı şekilde de sağlığına kavuşur. Diyelim. WhatsApp'ta da bir yorum var. Sevgili günaydın sabahların efendisi söyleyeceğim de. Günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
1: Tahmin ediyorum.
0: Haydi et bakalım.
1: Kahraman.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Gereksiz yere çok konuşanlara demek isterim ki bir sus artık. Lo.
1: Biz miyiz hocam?
0: Aa bak, bir de siz ikinize iki çift lafım var demiş.
1: Ay.
0: Evet.
1: Eyvah.
0: Evet. İyi ki varsınız demiş.
1: Aa,
0: ya bak.
1: Teşekkür
0: İyi ki
1: ediyoruz.
0: Varsınız. Aa, canımsın.
1: Sen de iyi ki varsın.
0: Canım, başta bir tırstık ama.
1: Evet, öyle başlayınca. Sen de iyi ki varsın.
0: Evet,
1: teşekkür
0: süper.
1: Ediyoruz. Her gün iltifatlarla güne başlamak.
0: Sevgili Real Estate Servis söyleyelim. Reklamı söyleyelim. Ne var yani? Real Estate Servis. Demiş ki günaydınlar tekrardan. İsmim Dürü.
1: Dürü şey Instagram'a
0: sağdan,
1: yazan.
0: Sağdan soldan.
1: Evet.
0: Evet sağdan baya şey Real Estate'e söyleyelim, çok çalışıyor bu arkadaş. Biraz mola versin. Görünmeyebilir burada, Instagram'dan yorum yazmıştır. Bak. Rum tarafından da hediye getirilir demiş. Canımsın.
1: Şimdi biz Zara'ya uğrayalım. Kartımı versem.
0: Süper ya. Direkt yani kaçakçılık düşünüyoruz yalnız ha programda. Süper ya. Var mı yorum?
1: Aysel Türkel demiş ki.
0: Ha, günaydın Aysel.
1: Günaydın Aysel Hanım.
0: Minnoşu da öp bizim için. Evet.
1: Sabahların efendisine demek istediğim.
0: Hadi bakalım gelsin gider.
1: Beni Galatasaray maçına götür.
0: Canımsın. Tabii ki, ne zaman istersen. Ne zaman istersen, hangi maça istersen gidelim. Vallahi billahi bak keyif duyarım. Çok da eğleniriz, samimi söylüyorum. Gülmekten maç izleyemeyebiliriz. Ama yine de keyifli olur Aysel'ciğim, canım ciğerim. Evet, başka yorum. Var mı?
1: Sendeyiz.
0: Var. Kötü düşünceli erkeklere demiş. Allah en yakın zamanda bela. Çok iyi yalnız. Çok net. Demiş ki yaprak daldan sıkılınca sonbahar bahane oluyormuş derdim. Güzel laf ha.
1: Evet, düşündüm de bir. Evet. Felsefesi derin yani.
0: Önder yazmış bunu.
1: Aha.
0: Bakalım. Hayallerinizin peşinden gidin demiş bir dinleyici. Herkese söylemiş bunu.
1: Sağ olsun.
0: Bendeki hayali bilse.
1: Nedir?
0: Adriana Lima.
1: Hadi ya. Hala mı?
0: Tabii ki.
1: Güzel.
0: Yani güzel tabii, biliyoruz hepimiz bunu.
1: Hadi
0: biliyoruz,
1: git.
0: Güzel olduğunu.
1: Hadi git peşinden. Koş.
0: Bakalım başka yorumlar. Kim bu? Sevgili Mert. Kimseye bir şey söylemek istemiyorum demiş.
1: Teşekkürler.
0: Bu da iyi. Bakalım. Devamlı gülümseyin demiş bir dinleyici. Bak benden. Ben de öyleyim. Her daim gülümsüyorum ya. Sende o yok pek ama. Var mı yorum? Geliyor galiba. Radyosunu yeni açanlar için soruyu bir hatırlatalım mı?
1: Evet,
0: bunlar
1: bu
0: ne
1: arada
0: konuşuyor falan demesinler.
1: Evet, kendi kendimize.
0: Evet, dedik ki çok güzel bir soru sorduk. Bugün bak şu anda yaşadığınız herhangi bir şeyle alakalı kime ne söylemek istersiniz millet? Şu anda tam yaşadığınız anda ağzınızdan çıkan kelimeleri duymak istiyoruz. Hediyeler çok güzel. 6 kişiye hediye vereceğiz. Concord Tower Hotel'den 3 restoranttan muhteşem yemek. Vento del Mare, Fornasetti Restoran ve ve
1: Bir dakika
0: söyleyeceğiz
1: çok karıştı
0: sefer.
1: Şimdi bir 6 tane hediyemiz
0: işte
1: var.
0: 3 restoranın ikisini söyledim.
1: Hangisini söyledin?
0: Vento del Mare, Fornasetti Restoran,
1: The Capital Grill Steakhouse.
0: Süper. 3 restorandan 3 kişiye muhteşem yemek vereceğiz.
1: Tek kişilik parantez.
0: Şeker sigortadan çok güzel bir hediye var. Ferdi kaza sigortası. Ona hediye edeceğiz. Cyprus
1: Express'ten
0: 500 liralık hediye çeki vereceğiz. Nilce B2 Center'dan yine muhteşem bir hediye. Güzellik bakımı.
1: Bakım evet. Çok güzel olacak.
0: Edeceğiz. Bir sanki bir hediye daha mı kaldı?
1: Yok, 6 oldu.
0: 6 oldu.
1: Oldu.
0: Süper. Bu hediyeler karşılığında cevap vermek ister misiniz?
1: Hemen WhatsApp hattımıza.
0: WhatsApp hattımızdan evet, 0533 888 10 WhatsApp hattı ya da Instagram'da yine Enerji'nin sayfasında paylaştık hikayede.
1: Enerji 931'in
0: sayfasında paylaştık hikayede. Butona tıklayarak da yorum yapabilirsiniz. Diyelim bir şarkı dinleyelim mi?
1: Hadi.
0: Bir şarkı dinleyelim, daha sonrasında tekrar buradayız millet.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz. LC Waikiki.

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın Şahane'da. Keyifliyiz, niye? Ece burada.
1: Ay teşekkür ederim, günaydın.
0: Ya şaka ediyorum.
1: Nasıl içime doğurdun?
0: Yok yok, şaka ediyorum tabii. Her zaman burada olman ben hariç herkese büyük keyif.
1: Sağ ol.
0: Şaka ediyorum ya. İyi ki varsın Ece.
1: Sen de iyi ki varsın.
0: Vallahi.
1: İyi ki aldın beni yani yayınına.
0: Ya stüdyoya. Işte. Yokluk. Pekala, yani günün sorusunu sorduk. Enerjinin 93.1 Enerji Instagram sayfasında soruyu sorduk. Dedik ki şu anda yaşadığınız bir şeyden dolayı kime ne söylemek istersiniz diye. Yorumlar da bayağı güzel ha, değil mi?
1: Yani çok yorum var, hala da gelmiş.
0: Gelmeye devam ediyor. Bende var iki tane, onları bir okuyayım.
1: Hadi sen başla.
0: Sevgili anacığım.
1: Aha anneciğim.
0: Anacığım.
1: Ne demiş?
0: Söylemek istediğim şey ikinize demiş.
1: Hadi bakalım.
0: Rın rın.
1: Geliyor.
0: Rın rın.
1: Azar.
0: Rın rın rın rın rın rın. Demiş ki programınıza bayılıyorum demiş.
1: Evet. Biz de sana bayılıyoruz.
0: Biz de sana bayılıyoruz vallahi.
1: Katılmıyor uzun süredir.
0: Çalıştığı yere daha çok da bayılıyorum ben. Tabii işte hep elin boş geliyorsun.
1: Elim boş geliyor.
0: Her daim elin boş geliyorsun ya.
1: Tamam ya, ayıpsın sen, istesen yemiyorsun ki, fit adamsın yani.
0: O yok, yerim sıkıntı.
1: Gerçi
0: yok.
1: Orada fit şeyler var bayağı.
0: Yok ya, ne kadar zararlı şey varsa getir, hiç sıkıntı yok.
1: Tabii her zaman.
0: Mahmut Kemal Akyar, demek istiyorum ki söylemek istediğim ne kadar çok şey varmış gerçekten diye başlamış.
1: Artık dinleyicilerimiz WhatsApp hattımıza taşıyor.
0: Hükümete şunu söylemek istiyorum demiş.
1: Aha geliyor.
0: Haydi bakalım. Lütfen ülkeyi yeniden başlatın.
1: Evet.
0: Fakat bu sefer güncellemeyi doğru yükleyin. Güzel. Zararsız
1: ben
0: ama anlamlı bir yorum.
1: Tabii tabii,
0: beğendik.
1: Keyifli.
0: Güzel.
1: Evet, bir an geliyor sağlık. Dedik. Polis
0: ağzına
1: Bey.
0: Sağlık Mahmut Kemal. Hakkını helal et Mahmut.
1: Mehmet Türkan demiş ki patrona aciz. Gerçekten biz de duy. Tolga Ferhat Selim.
0: Kim demiş bunu?
1: Mehmet Türkan.
0: Soy ismini söylemeyeydin eydi.
1: Ben pardon, soy ismi değil. Eşinin ismi Mehmet Türkan, ortak hesap.
0: Ha ortak hesap. Ya hiç yakalayamazlar zaten canım. Hiç,
1: tabii.
0: hiç yakalayamazlar.
1: Bendeki saflık. Evet. Bir yorum daha var, patronuna seslenmiş biri ama ben bunu söyleyemeyeceğim.
0: Ben söylerim ya, ver bana, rahat ol.
1: Al sen söyle.
0: Dur bakayım ne demiş.
1: Hanımefendi kişiliğime yakışmaz yani.
0: Ha sen tam bir
1: patronuna demiş.
0: Evet.
1: Sen tam bir.
0: Ay ya, bir bildiği var demek ki.
1: Evet, olabilir, bazıları var. Da öyle yani.
0: Ya bazı insanlar şanslı doğuyor ya. Vallahi eminim. Misal ismini vermeyeceğim, Tolga Ferhat Çelebi. Yok. TFC. Biz ona TFC diyoruz biz ona. Gerçekten tırnaklarıyla buraya kadar geldi. Görmen lazım tırnağın leşliğini.
1: Hala da uğraşıyor yani bir şeylerle.
0: Hala da o tırnaklar.
1: Arkada boya yapıyordu geçen.
0: Yok süper yani, işine bu kadar aşık bir insan ve işine bu kadar önem veren bir insan zor bulunur. Gerçekten zor bulunur.
1: Evet.
0: Diyelim ve yırtalım evet. Derim ben.
1: Canım patronum, saygılar, günaydın.
0: Var mı yorum?
1: Hemen
0: var.
1: Bir güncelleyelim
0: tamam,
1: şöyle.
0: Tamam ben okuyayım o zaman. Demiş ki en son birine söylemek istediklerimi söyledim. Her ne kadar üzülmüş olsam da içimi rahatlattı. Bak bence çok önemli ya. Vallahi içinizde kalmasın, patlayabilir. O yüzden kime ne söylemek istiyorsanız söyleyin, yüzüne söyleyin, rahat olun. Çünkü bunlar sizin içinizden geçenler. Ve bizimle paylaşın bu söylemek istediklerinizi. Siz söyleyemiyorsanız biz söyleriz.
1: Evet.
0: Evet,
1: biz
0: rahatlıkla söyleriz. Hiç sıkıntı yok. Bizim müdüre bir lafım var demiş. Sevgili Meltem. Lan!
1: Eyvah.
0: Lafı bu.
1: Evet.
0: Evet, o şekilde.
1: Biz anladık o altında yatanları.
0: Söylemek istediğim çok, söyleyeceklerim yok demiş. Sevgili kimden geldi? Şimdi Fatma'dan geldi bir yorum. Fatma Ermez. Benim cevap da trafikten demiş. Gereksiz şekilde devamlı kornayla trafiği açmaya çalışanlara çok sinir ol. Ya gerçekten
1: evet.
0: eskiden gerçekten korna sesi duymazdım ben burada. Şimdi cayır cayır duyuyoruz ya.
1: Evet.
0: Çok sinir oluyorum demiş. Sanki trafik açık da duruyoruz. Yürü git ya, gidebilirsen git demek isterdim demiş.
1: Az önce yani haklı bu arada. Hmm. Katılıyorum.
0: Ben de katılıyorum ama başka bir şey
1: kızının
0: söyleyeceğim.
1: Kızının doğum gününü kutlayan. Evet. Ha, sen ben araya mı girdim çok?
0: Hayır. Yok.
1: Kızının doğum gününü kutlamıştık. Beha Esin Çabacan'ın.
0: Süper.
1: Biraz önce kızımın doğum gününü söylemiştim. Şimdi de içimden geçenleri söylemek istiyorum. İzninizle demiş.
0: Siz ikinizin Allah'ı.
1: İnsanla karmaşanın ortasında birbirini daha yürekten dinlemeyi ve ne olursa olsun merak duygusunu hiç kaybetmemeyi söylemek isterdim.
0: Çok iyi.
1: Çünkü anlayış ve keşfetme arzusu bir araya geldiğinde çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur.
0: Süper söylemiş.
1: Deyip
0: süper
1: ben
0: söylemiş.
1: Hediyeyi veriyorum vallahi. Artık. Yani dağıtıyoruz yani. Başlayalım.
0: Benim 6 hediyeyi bu arkadaşa mı versin? Güzel yorum yapmış, beğendim yani, o yüzden söyledim. Evet,
1: artık hediye vakti.
0: Evet. Verme zamanı geldi. Ama bu arada kahramandan bir mesaj da var. Bir de durmadan akaryakıt zam yapanlara bir doyun artık demiş.
1: Doğru.
0: Evet, feci. Hı hı. Çok feci.
1: Sürekli geliyor, sürekli.
0: Feci. İçim acıyor yemin ederim ya.
1: Maalesef.
0: Vallahi billahi birer tane scooter mı alsak ne yapsak? Ha? Tırıs tırıs geliriz
1: olabilir,
0: ya.
1: Olabilir.
0: Neyse artık hediye verme zamanı geldi ha.
1: Vallahi geldi.
0: Verelim.
1: Hadi verelim.
0: Bu arkadaşa verdik.
1: Beha Esin'e evet ne
0: Beha
1: verdik?
0: Beha Esin'e verdik. Güzel bir yemek verelim. Bak güzel bir balık ısmarlayalım mı?
1: Bence de balık
0: Vento
1: verelim.
0: Vento Del Mare'den nefis bir yemek ısmarlayalım.
1: Anlaştık.
0: Süper. Kızıyla beraber gitsin, onu da Ece ödeyecek.
1: Nedir ki ya, Allah Allah, öderiz.
0: Yok şaka, kızıyla beraber gönderiyoruz. Çünkü çok güzel yorumdu, samimi
1: evet,
0: söylüyorum.
1: Evet sağ olsun.
0: Hatta isterse biz Vento Del Mare'yi de kapatırız.
1: Dolu dolu bir yani içerikte hani.
0: Evet efsaneydi.
1: Güzel anlamlı.
0: Efsaneydi.
1: Şimdi şöyle bir kontrol edelim.
0: Hadi hemen hızlıca kontrol
1: edelim. Çok hızlı.
0: Hanım yazdı, onu aramam lazım.
1: bir Ezgi Hanım vardı.
0: Evet.
1: Babasına seslenen ona
0: evet.
1: da güzel
0: ona da,
1: bir
0: ona da çok güzel bir yemek ısmarlayalım.
1: Evet.
0: Fornesetti restoranttan o güzel manzarada efsane bir yemek ısmarlayalım. Onu da ısmarladık, o da gitti.
1: İki oldu şu
0: iki
1: an
0: oldu.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Dur Hacı Emin'e versek mi, katılıyor sürekli.
0: Ha, katılımından dolayı durmadan kadıncağız bize yazıyor. Okay. Erkekcağız. Ne bileyim, unisex isim gibi geldi bana. Ya nereden bileyim ben şimdi erkek olduğunu?
1: Dur, ben profilleri görüyorum buradan.
0: Evet tamam, sen görüyorsun, ben görmüyorum, telefon senin elinde. Duru abicim. İyi de o. Ne verelim Duru'ya?
1: Ferdi kaza sigortası.
0: Ferdi kaza sigortası?
1: Evet hadi
0: tamam
1: verelim.
0: Hadi. Duru'ya da Ferdi kaza sigortasını verdik.
1: 3 oldu.
0: Yıllık, 1 yıllık Ferdi kaza sigortası. Allah başına bir şey getirmesin tabii bu arada. Onun dışında bak şeye de verelim. Pelin Azra Lara'ya da verelim.
1: Evet, trafik.
0: Evet, ona da güzel bir yemek verelim de. O benim söyleyemediğim restoran var ya.
1: Ha, The Capital. Tabii. Bence de The Capital'dan.
0: Fornesetti'yi verdik zaten.
1: Verdik mi?
0: Yazıyorsun değil mi bunları?
1: Hayır.
0: Ben de hatırlamıyorum yemin ederim.
1: Bir dakika dur.
0: Herkes ne kazandığını yazabilir mi lütfen?
1: Duru Hacı Emin.
0: Bir kere o çok güzel yorum yapana Vento Del Mare'den verdik. Sonrasında birine daha verdik ama ne verdik? Tamam, biz buluruz yani bir şekilde
1: Ezgi
0: hallederiz.
1: Ezgi Hanım'a verdik.
0: Evet, Ezgi Hanım'a da Fornesetti restorandan verdik.
1: Evet.
0: Duru'ya da Ferzi kaza sigortası
1: evet.
0: verdik.
1: 3 oldu.
0: Bir de balık şeyi verdik, pardon, The Grill restorandan en son şimdi söyledik ya.
1: Pelin Azra'ya.
0: Pelin Azra'ya verdik. Evet bak. Beynimiz açılmaya başladı.
1: Çok iyi gidiyoruz şu an. İki hediyemiz kaldı. Sertuş Express ve Ninja Beauty Center.
0: Tamam, sen seç onu da.
1: WhatsApp'a gelen yorumlarda kim var?
0: Hemen
1: şöyle
0: bakalım. Anacığım var. O kontenjandan sayılıyor.
1: Onu boş ver.
0: Yorum yok ama şey demiş, bana öyle iyi ki geldiniz, ki iyi ki varsınız, moral verdiniz, sağ olun demiş.
1: Çok sevgili teşekkür
0: Hülya.
1: Ediyoruz. Asena Aybacı vardı. Buradan
0: evet.
1: Annesine annesine içindeki isyan geçici taht senin demişti.
0: Evet ona da verelim hediyeyi.
1: Ona Ninja Beach'den bir
0: verdik,
1: güzellik
0: gitti.
1: Bakımı verelim.
0: Süper.
1: Asena Hanım'a.
0: Kaldı Cyprus XB Travel, onu da Ece'ye veriyoruz.
1: evet. Mahmut Kemal.
0: Kim o?
1: Hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan.
0: Yazıyor, verelim diyorsun. Tamam, onu da Mahmut Kemal'e verdik. Cyprus X.
1: Yani biz böyle çok şeffaf mıyız ya?
0: Ne yapalım, noter mi çağıralım?
1: Derya Hanım da kalmış mesela, ne güzel, kadınların çalışması gerektiği kişiye, onu söyleyen kişiye
0: tamam,
1: sormuş.
0: Tamam, ona da yarın veririz.
1: Tamam hadi o zaman.
0: Allah Allah. Hadi herkese hediye vereceğiz, merak etmeyin. Güzel bir programdı. Eğlendik, güldük. Hepsi bir şaka.
1: Vay be.
0: Hediye medya yok.
1: Görüşürüz
0: dermişim.
1: Görüşürüz Kerem Bey.
0: Yok, tüm hediyelerimizi verdik. Afiyetle yiyin. Yemek yiyenler özellikle lütfen bir hikaye paylaşımı yapsın. Bizi de etiketlesin. En azından marka değerine biraz da marka katalım diye düşünüyoruz. Onun dışında senin söyleyeceğin bir şey var mı Ececiğim?
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için de.
0: Rica ederiz, ne demek?
1: Yarın yine kaldığımız yerden devam ederiz. Çok tamam. Güzel bir soru geliyor yarın, bak.
0: Bak, evet evet, öyle böyle bir soru değil. Bizi takipte kalın millet. Deşifre sona erdi. Az sonra tekrar birlikteyiz.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.
3: Avize dünyası sabahları.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Gel

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Avize dünyası sabahların efendisini sunmaya devam ediyor. Peki siz avize dünyasındaki kampanyadan haberdar mısınız? Duymayanlar olabilir. Yani günlerdir söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Çünkü bu kampanyayı kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Stoklarla sınır olan bu kampanya ne diye merak ediyorsanız kulaklarınızı açın, iyi dinleyin beni. Tüm avize dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Stoklarla sınırlı. Zamanınız daralıyor. O yüzden bugün kendinize birazcık vakit ayırın. Hangi bölgedesiniz bilmiyorum ama size en yakın avize dünyası mağazalarına gidin. Girin içeri. Beğendiğiniz iki tane avizeyi seçin. Kasaya gidin ve sadece bir tanesini ödeyin. Bu fırsatı da kaçırmayın, tamam mı? Güzel bir çarşamba sabahındayız. Haftanın tam ortası. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hatırlatmama gerek yok herhalde. Şimdi geçenlerde bir dinleyicim Sabahların Efendisi diye bir soru sormuştu. O zamanlar üstünü kapatmıştım ama şimdi sizlerin önünde cevap vermek istiyorum. Şey demiş, hiçbir suçludan mesaj geldi mi diye soru sormuş. Vallahi pek öyle suçluların tercih ettiği bir program mıyım bilmiyorum. Bir tek şeyi hatırlıyorum. 12 kez evlenen bir adam mesaj yazmıştı bana. Ya tabii ki olabilir ya. Ya bir de bunun yasal bir sınırı yok. Ben de biliyorum ama bilemedim. Yani sizce de olması gerekmiyor mu? Yani ya birçok şey yasal mesela ama doğru olmadığını hepimiz biliyoruz ya. Mesela ne bileyim, bazı şeylerin aşırı tüketimi toplumda ayıplanırken, değil mi?

0: Söz konusu nikah olduğu zaman hala çok tatlış geliyor külaha ya. Külaha. Ay, evlenmişler. Ama bence benim için bir insanın sadece topluma karşı değil, kendine nasıl davrandığı da çok önemli benim için. Anladın? Şimdi 12 kez evlenmiş, bana boşanmaya düşündüğünü ama karısına nasıl söyleyeceğini bilmediğini söyleyip fikir istemişti benden. Ki bahsettiğim kanka 11 defa da boşanmış bu arada. Hani bunu karıma nasıl söyleyeceğim? Bakın arkadaşlar, sizin çevreniz 20 kişi. Bunlardan 3 tanesi yakın arkadaşınız. Benim 500 binden fazla dinleyicim var. Yani normal şeyler. Ama canım atıyor falan demeyin ha sakın. Yani sabahların efendisi atıyor dersiniz kalbimi kırarsınız bak. Atmıyorum. Ne yazdım biliyor musunuz adama? Beyefendiciğim, bence boşanmaktan vazgeçin. İlk 11 evliliğinizde neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı onun muhakemesini yapıp bir şans daha verin. Çünkü bu tutumunuzla kuruma zarar veriyorsunuz. Yani mutlak mutluluğu arayan çiftlere kötü örnek olacaksınız dedim. Yani bırakın hayallerini gerçekleştirip Hanya'yı Konya'yı kendileri görsünler. Yok yok sakın yanlış anlamayın. Şimdi Hanya'yı Konya'yı görmek diye mi? Hani derslerini alırlar anlamında kullanılmaz. Öyle bir şey yok. Bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelmek diye tanımlıyor dil bilimciler. Evet tamam işte şahane de olabilir. Tereddütler gider, aklı başına gelir, iyi de olabilir. Yani bak Hanya ve Konya ile yüzleşmek kişisel bir olay bence. Yani dış etkenler olmamalı. Yani bu 12. karısından boşanmaya çalışarak bana başvuran bir birey gibi olmamalı dış etken. Şimdi yani bunu duyanın morali bozulur. Yani bu arada bu lafı kim bulmuş? Yani bu şehirleri nasıl seçmiş bilmiyorum ama hani bir tanesi bildiğimiz bizim Türkiye'deki Konya, diğeri Yunanistan'ın Girit adasının iki büyük şehri. İkinci büyük şehri Hanya. Ha, aklım gitmiş benim ya. Bak tabii ya. Bizim de Girit eskiden değil mi? Evet ya vallahi yaşlanıyorum. Ben tarih olayını tamamen bırakıyorum, çekiliyorum millet. Pekala, Radyo Enerji'de sabahların efendisinin zamanı, ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Da büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

0: altında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar diliyorum. Bu güzel sıcacık çarşamba sabahında beni yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederim hepinize. Nereden biliyorsun ki sabahların efendisi yalnız bırakmadığımızı diye soracak olursanız. Arkadaşım, söylediklerimi nasıl duyuyorsunuz o zaman? Allah Allah. Ya bir düşünün yani, benimki kaba bir tahmin bile değil. Tespit. Tespit. Ya millet, insanlar son zamanlarda aşırı derecede alıngan ve aşırı derecede politik doğruculuk düşkünü. Yani sizce de öyle değil mi?
4: Evet sabahların efendisi, öyleler.
3: Güzel, yani böyle düşündüğünüze sevindim. Yani bu şekilde programın kalanını daha rahat tolere edersiniz. Ya çok ağır ve politiksiz konuşacağım. Evet. Hayır arkadaşlar, lütfen bakın. Yani bir özgürlük hareketi aldı başını gidiyor. Woke hareketi. Herkesin istediği her şeyi düşünme ve olabilme özgürlüğüne laf söyleyemiyorsunuz maalesef. Tamam, ben bir komedyenim ve insanlara itici gelme ve tabu konularla şaka üretip onların kalbini kırma özgürlüğüme ne olacak o zaman benim? Ha? Al, woke hareketi bana da yarasın o zaman. Bence politik doğruculuk bir hayal dünyasında yaşayan mantıksız bir azınlık tarafından icat edildi. Ve ana akım medya tarafından hani sanki dünyada başka hiçbir şey kalmamış gibi konuşacak vahşice ve vicdansızca desteklendi. Ve ardından bir intolerans kirliliği yaşanmaya başlandı ki hayalini bile kurmazdım ben bunun, biliyor musunuz? İşte bu yüzden yani valla kim ne düşünürse düşünsün, işte geri kafalı, eski kafalı, çağa ayak uyduramıyor desin. Bende yok. Hiç mi yok? Yok. Bize de mi yok? Yok. Yok yok yok. Şimdi gelelim neden politik doğruculuğa karşı böyle tepkili olduğuma. Çünkü dümdüz, tertemiz basitlikte biriyim. Ve eleştiriye anormal derecede açığım. Mesela bir dinleyicim, atıyorum işte, Türkiye vatandaşlığım üzerinden yürüdü, bir yorum yaptı. Bana ne abi, Türkiye hükümeti düşünsün ya. Woke hareketine ve politik doğruculuğa neden karşı olduğumu söyleyeyim. Beni dinleyen en kalabalık demografi 12-24 yaş arası gençler. Dünyada her gün yeni ve geliştirilmiş formüllü bir saçmalık başlıyor. İşte adamın biri kendini kedi olarak tanımlıyor mesela. Biri aseksüel bir kova olarak tanımlıyor. Ben diyorum ki hiçbir şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Yani bu mesajı verme adına eleştiri oklarımı atmaya devam ediyorum. Gençlerin gelecekte bir şeyleri değiştirebileceklerine küçük bir inançları kalsın diye arkadaşlar. Onun için yapıyorum. Yani bu woke nedir ya? Yoksa bir gün gelecek kendini sokak kapısı olarak tanımlayan bir saporta seksüelle karşılaştığınızda tek yapabileceğiniz şey aha memnun oldum demek olacak. Oysa ki ona hey dostum, sen tam olarak ne saçmalıyorsun sen diye bir meydan okuma kültürünü kaybetmemiş olmalarını tercih ediyorum. Bak, müthiş bir video var internette, yazarsanız bulursunuz. Amerika'da bir sürücüyü çeviriyor polis. Adam da yalandan bir kimlik veriyor. İşte ben kediyim, kendimi kedi olarak tanımlıyorum diye. Yanında da sevgilisi var adamın. Ki o da büyük ihtimalle kedileri çok seven bir adam diye tahmin ediyorum. Ya bak, polis o kadar güzel ayar verdi ki. Ya tam detayları hatırlamıyorum ama şöyle bir şey diyordu. Sayın pisi pisi. Amerika'da kedilerin otomobil kullanması yasak. Sizi bir hayvan barınağına kapatmak zorundayım. Daha sonra bu işlediğiniz suç için gerekli cezayı ödeyerek erkek arkadaşınız sizi barınaktan sahiplenebilir. Ellerinden öpüyorum bak. Ellerinden öpüyorum polis amcamın ya.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Teknoloji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Ya millet, o kadar istediniz, o kadar istediniz, o kadar istediniz. Gördünüz mü? Bak bekleyince nasıl oluyor? Program bitti işte. Ya çok enteresan bir araştırma. Çarşamba günleri işte fazla bir performans vermeniz gerekmiyormuş. Kimse çarşamba çıkan ürünlere de güvenmiyormuş. Yani iyi yapsanız da muhakkak kaytardığınızı düşüneceklermiş. Bu yüzden madem durum bu, kötü malları kakalamaya çalışın. Ya bugünkü programıma baksanız oğlum. Radyo Enerji'de en iyi Türkçe pop müzik. Sabahların efendisi senden ne haber? İyi. Programın sonuna doğru açılır. Programın sonuna ne kadar var? Hiç. Bitti yani. Bakın. Hiçbiri benim suçum değil. Wall Street Journal gazetesinde bir makale vardı ve tembel olmanın bütün gün kaytarmanın genetik olduğunu iddia ediyorlar. Bütün olanlar benim suçum değil, ailemin suçu demek ki. Ben onlara sorarım şimdi. Onlar da büyük ihtimalle kendi büyük büyük babalarını suçlayacaklar. Ruhunu çağırıp hesap soracağız. O da sinirlenecek, eve yapışıp kalacak. Ondan sonra ruh çıkartmaya bir takım medyumlar falan gelecek. Arada ne bileyim, oğlumun gözleri kırmızı renk olacak falan. Yok, en iyisi ben aileme hesap sormayayım ya. Zaten nefret edecek halim yok, değil mi? Onlar ailem. Beni tembel yaptılarsa yaptılar. Canları sağ olsun, ne yapalım yani. Onlar bakmak zorunda kaldı yıllarca. Gider ayak neyden bahsedeyim? Bak, nefret tehlikeli bir duygu dinleyiciler. Bakın, bir keresinde bir partiye gittim. Arkadaşımın papağanı kafama konup tuvaletini yaptı ya. Böyle boynumdan süzülerek gömleğimin içine kadar gitti. Herkes güldü, güldü, güldü. Sonra papağanın boynunu kırıp pencereden attım papağanı ben. Kimse gülmüyordu. Ve benim inanılmaz derecede kötü biri olduğumu düşündüler. Ama burada ana fikir, lanet papağanın artık kimsenin beyaz gömleğinden içeri kaka yapamayacak olması. Anlatabiliyor muyum? Tamam, bu şakaların yapımı sırasında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bunu da söyleyelim. Ya merak etmeyin millet, sokakta yürürken böyle yanlışlıkla üstüne bastığım minicik, mini minnacık, mikro, küçük böcekler dışında yok ya, öyle bir şey yapmam ben, olur mu ya? Yapsın papağan ne istiyorsa yapsın yani. Cebimin içine kakasını yapsın, umurumda değil. Gider ayak bir şey daha söyleyeyim. Ay susmuyor adam. Bir grup bilim insanı verilen Nobel ödülünün lobotomisten geri alınmasını istemiş. 1930'ların ortasında 1970'lere kadar yalnız Amerika'da 50 bin kişi baş ağrısı ve akıl rahatsızlığı için lobotomi geçirdiler. Kafaya açılan delikler vasıtasıyla ön lobun sinirleri kesilip beyinden ayrılıyor. Ama sonra bu işten vazgeçildi. Fakat sistemi bulan kişi hala Nobel'i tutuyor. Yani bu sistem bırakıldı. Artık kimsenin beyni kafasından ayrılmıyor millet. Vallahi bilmiyorum. Benim işime yaradı. Benim işime yaradı. Bakın, doktor falan değilim. Yani Nobel ödülünü geri almak lazım mı, adamda mı kalsın, onu da bilmiyorum. Ama kafada delik açmanızı gerektirecek işlemler kulağa hiçbir zaman hoş gelmiyor ya. Vallahi billahi. Ya aslında rahatlayayım biraz. Yani bugüne kadar bütün barış ödülünü alanlar da sütten çıkma ak kaşık değil zaten. Anlatabildim mi ona bakarsanız? Mesela sene 1913, Henry Lafontaine, Belçikalı, barışçıl enternasyonalizmin örgütlenmesine yaptığı eşsiz katkılarından dolayı bu ödülü aldı. Ama yani plastiklerle normal çöpleri aynı çöpe atıyormuş ya. Ya gördünüz mü? Tamam, konuşma bitti. Son bir daha Vize Dünyası'ndaki o muhteşem kampanyadan bahsedeyim. Sonra arkama bile bakmadan bas. Uza. Millet, Avize Dünyası'nda stoklarla sınırlı bir kampanya var. Devam ediyor. Kaçırmanızı istemiyorum. Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası. Muhteşem bir kampanya sizi bekliyor. Bugün fırsatınız varsa kendinize zaman ayırın. Nerede olduğunuzu bilmiyorum ama en yakın Avize Dünyası mağazalarını ziyaret edin ve bu kampanyadan faydalanın millet. Yarın sabah görüşmek üzere.
1: Enerji. Sadece hit müzik. Yo.

0: Cumartesi, 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin genç ve sevilen ismi Melis Fis burada şimdi. Hit şarkısı, hayranım, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sensiz.
1: Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda dikkat çeken başarılı isimlerden biri Rain Man burada. Ön plana çıkan çalışması Nadide, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide. Şaibim.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

şekilde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise 1-2 derecelik düşüş görülebileceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise pop müziğin güçlü seslerinden biri Merve Özbey burada hit şarkısı Zümrüt Ankan'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık burada. Son dönemde sıkça listelerimizde yer verdiğimiz hit şarkısı Zorla, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Serinden biri Sertab Erener ve Ozbi ikilisi burada. Sıkça şarkılarına yer veriyoruz iki isminde ve bir araya gelerek sizler tarafından da çok sevilen bir düete imza attılar. Söz konusu o şarkı Savaşçı şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

enerji ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise Mary burada müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken şarkısı. Arada ile şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

Burada paylaştığı her şarkısıyla günden güne başarısını artırıyor sanatçı ve yine çok sevilen çalışmalarından birine kulak vereceğiz. Kaçsana Bana ile şimdi Buray Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin tarzıyla fark yaratan gruplarından biri Gripin ve rock müziğin efsane ismi Teoman burada bir araya gelerek çok sevilen bir düete imza attılar. Kardelen şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Yeni

0: Nokta.com.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKA Süpermarket.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

Kiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarında

En iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 23 Eylül tarihler ve haftanın ortası, günün ortasındayız ve bugün sonbahar ekinoksu. Bundan da bol bol bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Ekinoks demek artık geçiş dönemi demek. Böyle günlerin işte daha farklı zaman dilimlerine yayılması demek. İşte havanın aydınlığı, daha uzun, daha kısa, bunlar demek. Hepsinden bahsedeceğiz, hiç merak etmeyin, kafanızı bulandırmayın. Yani bugün güzel bir gün. Bunun şerefine sizlerle yine Türkçe pop'un en iyilerini paylaşıyoruz ve bir yandan da keyifli konular, keyifli şarkılar bu önümüzdeki 3 saat dilimi içerisinde sizlerle. Ben Ece Kanmaz, Seda Çın Radyonuzun sesini sizlerle en güzel şarkılardan. Bu sefer Kayahan'ın o çok değerli şarkısı Yemin Etti Mi, Tarkan da yorumlamıştı, hem de çok güzel yorumlamıştı. Bir de yeni yorum daha var, yeni bir soluk daha katıldı bu şarkıya. Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül işbirliğinden dinleyeceğiz. Hadi açın radyonuzun sesini.
3: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

0: altında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Ya sabahları radyonuzu açıyor musunuz? İşe veya okula giderken nereye gidiyorsanız ya da sabah 8-9 arası Enerji Radyo'ya denk geliyor musunuz? Niye diye soruyorsanız. Sabah 8-9 arası Sabahların Efendisi programının arasında Deşifre diye bir bölüm oluşturduk.

Ve bu deşifrede sizlere bir soru soruyoruz. Hem sosyal medya hesaplarımızdan soruyoruz, hem de yayında soruyoruz. Verdiğiniz cevapları da burada birlikte paylaşıyoruz. Çok gülüyoruz, eğleniyoruz, yorumluyoruz. En güzel cevaba da tabii ki de harika hediyeler var. Böyle tüm dinleyicilerimize, tüm yanıt verenlere daha doğrusu hemen hemen her gün hediye kazandırıyoruz. O yüzden sabahları da bizleri dinlemede kalın. Çok keyifli bir bölüm, deşifre bölümümüz. Detaylar sosyal medyamızda. Ve Gişe Kıbrıs katkılarıyla da enerji keyfi devam ediyor.

0: ile enerji keyfi.
1: Gerçekten hepimiz bazen el alem ne der diye durup düşünüyoruz. Hayatımızı ona göre şekillendiriyoruz hala ve hala. Peki el alem ne der demeden önce dert edinmemiz gerekenler var desem. Bir gün yaparım dediklerinin üzerinden kaç yıl geçtiği mesela. Hayatındaki insanların seni mutlu mu yoksa sadece meşgul mü ettiği. Kendi hayatının seyircisi gibi yaşayıp yaşamadığın. Birilerine laf gelmesin diye sustuğun şeylerin içinde nasıl büyüdüğü ve belki de en önemlisi el alem ne der diye korktuğun insanların sen üzülünce kaçının gerçekten yanında olduğu. Mesela biraz da bunları dert etsek, bunları düşünsek ne dersiniz? Ya gerçekten sene olmuş 2026 ve yeni seneye de doğru ilerliyoruz. Hala ve hala el alem ne der, o bu ne düşünür diye yaşamaya devam ediyoruz. Maalesef elimizde değil. Hani bu bize yapışmış bir şey, hepimize yapışmış bir şey. Hani başkalarının düşüncelerini çok önemsiyoruz. Hayatımızı buna göre şekillendiriyoruz maalesef ki. Ama artık biraz bunu değiştirmek de bizim elimizde. Bırakın ne düşünürse düşünsünler, ne yapıyorlarsa, ne diyorlarsa desinler. Biz kendi hayatımızdan sorumluyuz. Kendi hayatımızın başrolüyüz. Bırakın el alemi.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
2: sigorta. RCY2 Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve Gişe Kıbrıs katkılarıyla demişken de Gişe Kıbrıs'ta birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. İşte böyle ödül törenlerinin biletleri, sevdiğiniz sanatçıların konserlerinin biletleri, tiyatrolar, festivaller, klasik müzik konserleri neler neler var, hepsinin detayları, biletleri Gişe Kıbrıs'ta müziğin en iyisi.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Çarşamba günündeyiz. 23 Eylül tarihler, haftanın ortası, günün ortası, böyle sabahın ilk saatleri ve akşamın böyle akşam üzerinin saatlerinde inanılmaz serin bir hava, öğle saatlerinde inanılmaz sıcak bir hava. Tam bir sonbahar ayı ve bugün 23 Eylül ekinoks, bir sonbahar ekinoksundayız. Yani artık demek oluyor ki kış resmi olarak geliyor arkadaşlar, buna hazırlanın. Havalar soğuyacak, yapacak bir şey yok. Bitti gitti yaz. Şimdi artık sonbahar, kış derken böyle böyle ömür geçiyor. 14.04 saatler, Aynur Aydın'la devam edeceğiz. Kınalı Bebe'ye yeni bir soluk kattı şimdi sizlerle.

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Nyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Nyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Nyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medya çekilişimiz hala devam etmekte tabii ki de. Instagram hesabımızda enerji931nrgplay.com hesaplarında yapmanız gerekenleri anlattık tabii ki de. Ne yapmanız gerekiyor, nasıl katılmanız gerekiyor. Ben de şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi bu hafta sonu bir Pop 20 listesi yayınlayacağız her hafta sonu olduğu gibi. Sizler bu Pop 20 listesinin bir numarasını tahmin edeceksiniz. Biz ilk 5, yani Pop 20'nin içerisinde bulunan ilk 5 şarkıyı ilk 5 olarak videolu haliyle sosyal medyada paylaşıyoruz. Ve videonun başında da ben sunuyorum ve anlatıyorum çekilişe nasıl katılacağınızı. O videonun altına bir numara tahminlerinizi bekliyoruz. Tahmininiz doğruysa, ki siz şu an tahmin ediyorsunuz, biz biliyoruz bir numarayı biz hazırladığımız için. Çekilişe katılmış oluyorsunuz ve çekiliş sonucunda her hafta bir kişiye Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki veriyoruz. Sizler de Cyprus Express'in web sitesinden alışveriş yaparken, dilediğiniz ürünü alırken bu 1000 lirayı kullanabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi, dilim bile varmadı artık söylemeye.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Ya gerçekten dünya iyi ki iyi insanlar için dönüyor. Ya mesela kimse görmüyorken de doğru olanı yapan insanlar var. Birinin derdini çözmese bile yanında oturup sessizce eşlik edenler. Sokakta gördüğü hayvana kayıtsız kalamayanlar. Kendisinin de zor zamanında olmasına rağmen başkasına destek olanlar. Bir teşekkürün, bir gülümsemenin değerini bilenler. Bir hayvanın başını okşamak için yolunu değiştirenler. Dünyanın sertliği yine rağmen kalbini sertleştirmeyenler var. İnsanlara ikinci bir şans verebilenler. Bir yabancının gününü güzelleştirmek için küçük bir şey yapanlar. Tüm karmaşaya rağmen iyi kalmayı seçenler var. İşte dünya iyi ki bu insanların hatırına dönüyor. Yoksa halimiz ne olurdu bilemiyorum. Sizler de bu iyi insan içeriklerinden eminim birçoğunu yapıyorsunuzdur. Umarım bu tarz iyi insanlarla karşılaşırsınız ve radyonuz enerjide, enerji keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Ebru Gündeş en sevdiğin

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.

0: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişe Kıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni saate doğru ilerlerken reklamların ardından Hadise karşıladı bizleri. Bu sene yayınlamış olduğu albümünden en çok tutulan Ara Beni şarkısıyla. Tabii ki de radyomuzun favorisi. Ve şimdi bir diğer favoriyle devam ediyoruz. Yine aynı tempoda, aynı soundlarda Ezhel'le devam edeceğiz. Ve Enerji Keyfi bu güzel çarşamba gününde devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. İrem Derici ile açılış yaptık. Manifest'le devam edeceğiz. Manifest grubu bizlere en son Toz Pembe şarkılarıyla baş başa da bıraksa. Şimdiye kadar yayınladıkları her şarkı viral oldu, trend haline geldi ve hala da popülerliğini koruyor. Bu başarıyı yakalamaları gerçekten büyük bir başarı diyebiliriz. Şimdi de Londra'ya yerleşti hepsi. Çalışmalarına orada devam edeceklermiş. Bakalım yeni bir şarkı daha gelecek mi? Sene bitmeden birlikte göreceğiz. Manifest hemen ardından Mini Mix'imiz sizlerle. Ve Mini Mix'te bu arada sevdiğiniz şarkıların, sevdiğiniz bölümlerinin kısa kısa mixlenmiş, birleştirilmiş hali diye düşünebilirsiniz. Çok da keyiflidir. Ayrılmayın.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anında, her yanında, Aveon
2: sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi hazır mevsimi yaklaşıyor portakalın. Bir portakal kabuğu teorisinden bahsedeceğim. Sevginin büyük laflardan çok küçük jestlerde saklı olmasını anlatan bir küçük bir hikaye diyeyim aslında. Portakal kabuğu teorisi ilişkilerde sevginin bazen çok küçük şeylerde kendini gösterdiğini anlatan sosyal medyada popülerleşmiş bir ilişki yaklaşımıymış. Mesela canım portakal ister ama soymaya üşenirsin. Sevdiğin kişi de ben soyarım deyip senin için portakalı soyar. Asıl mesele portakal değil, karşındakinin senin küçük ihtiyaçlarını fark etmesi ve bunu karşılık beklemeden yapmasıdır. Yani demem o ki, yani konu burada portakal değil. Sizin için portakal soyacak, sizin de onun için portakal soymaktan mutlu olacağınız insanları hayatınızdan eksik etmeyin. Bu da günün bir hatırlatması olsun. Yani konu portakal, armut, elma değil, tamamen sizin için

karşılıksız bir şeyler yapacak birileri olsun hayatınızda. Umarım bu kişiyi bulursunuz. Bulanlardansanız da çok şanslısınız. Kıymetinizi bilin ve enerji keyfindesiniz. Güne tüm hızıyla devam ediyoruz.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken bugün 23 Eylül yani sonbahar geldi. Sonbahar ekinoksundayız. Sıcak kahvenin mevsimi geldi. Battaniyeye sarılıp film izleme mevsimi geldi. Kalın çoraplarla evde dolaşma mevsimi geldi. Cam kenarında yağmur izleme mevsimi geldi. Tarçın kokulu tatların mevsimi geldi. Bir kahve daha içeyim deme mevsimi geldi. Sokaklarda yaprakların üzerinde yürüme mevsimi geldi. Erken kararan havalara alışma mevsimi geldi. Evde mum yakıp keyif yapma mevsimi geldi. Filmler, diziler izleme mevsimi geldi diyebiliriz. Gerçekten her mevsimin tadı bir başka. O yüzden tadını çıkarın sonbaharın. Güzel haberlerle, güzel bir şekilde sağlıkla gelsin diyelim. Ve 23 Eylül ekinoksu yani sonbahara geçişteyiz artık. Ve yazdan kalan bütün yorgunluklarınızı böyle artık yapılmış yapılmamış tüm her şeyi geride bırakmanın vakti. Artık önümüze odaklanalım ve enerji keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
4: Arkana yaslan kardeşim. Bike BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
0: Bike BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. Bike BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
7: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Şaşıranları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın tabii ki de kaldığımız yerden devam edeceğiz 13-16 arası. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

0: Kiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
4: Like, always be with you.
5: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
6: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Teknoloji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Bir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Evnok.com. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
2: Ön bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız, beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müziği.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubeleri.

Hakiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.

bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concorde Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Ben

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.